Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayın.

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz doktor. Ağla.

0: Reklam.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
3: Bunu alıyorum.
4: Anne bunu.
5: Bunu?
6: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitim ve çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera her günün macerasına hazır.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 7 Mayıs 2026 Perşembe, bugün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben. Sesim gittikçe kendime benzemeye başlıyor ama hala sinüzitim tam olarak geçmediği için yine enteresan bir sesle Kral Pop Radyo mikrofonlarındayım. Geri sayım başladı pek çok şeye. Hem 19 Mayıs'a, hem Kurban Bayramı'na, hem aslında LGS'ye, hem yaz tatiline. Temponun yüksek olduğu, sıcaklıkların da yükselmeye başladığı bir dönemdeyiz. 2 saat boyunca bugün beklenen gelişmelerden, Türkiye'den, dünyadan, müzikten, sanattan pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. Bir hatırlatma, canlı yayınlarımızı radyonuzun dışında Kral uygulamasından da dinleyebiliyorsunuz. Hadi başlayalım.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
2: Her şeyim var annem.

0: günler günü hediyeleri Pazarama'da.
1: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda Showroom.

0: hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Üretim öncülerinin mikrosu var.
6: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
10: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışan
11: anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
12: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
13: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
14: Sonunda yaz geliyor, Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444-2822.
15: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
16: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evidea, Gürgençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek

0: tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: ...5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar Türkcell.com.tr'de. Türkcell gecinde 5G.
2: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.

Bahar hatta yaz yaşanıyor dışarıda farkındaysanız ama hala gölgeler oldukça serin. Mayıs ayında etkili olan soğuk havanın ardından yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yağışlar sürecek. Diğer bölgelerde bugünden itibaren sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı söyleniyor. Kimi yerlerde Adana gibi, İzmir gibi 29-30 dereceler bekleniyor. Ankara'da bugün yarın yağış yok. Sıcaklık 15 dereceyi görecek. İstanbul'da yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 18 derecelerde. İzmir'de de yine yağış yok ve bugün yarın sıcaklıkların 28 derecelere çıkması bekleniyor. Aklınızda olsun.

Nedir planlarınız? Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasından sonraki 24 saat içinde birçok hatta bilet fiyatlarında dikkat çekici artışlar yaşandı ulaşım hatlarında. Hiç etik değil yalnız, bunu baştan söyleyeyim de. Bayramda kapıda vize uygulamasıyla Yunan adalarına gitmek isteyenler varsa hatırlatmak istiyorum birkaç ayrıntıyı. İstanköy, Midilli, Rodos

Sisam, Sakız, İleryoz, Limni, Kelemez, Meis, Sönbeki, Batnoz ve Semadirek adalarında geçerli. Ama tabii gidip de kapıda vize alıp hemen içeri geçmiyorsunuz biliyorsunuz. Vize başvuru formu, pasaportun ilk sayfasının görüntüsü varsa önceki Schengen vizelerinin görüntüsü, nüfus cüzdanının önüne arkalı, yani bir Schengen vizesi alırken hangi evrakları veriyorsanız hemen hemen hepsini bir dilekçeyle birlikte önceden yine kapıda değil ilgili görevliye teslim ediyorsunuz. Vizenin ücreti 85 euro, 0-18 yaş

İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.

haberi. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20 bin TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: vakit kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi

Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de. Sağlam.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi
1: sigorta. Annesinin son dakikacısı. Anneler günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Telekom.com.tr'de.
1: ...5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar Türkcell.com.tr'de. Türkcell gecinde 5G.
2: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.

Malum dijital müzik platformuna yeşil tık geliyor biliyorsunuz. Platform kullanıcılarının platformdaki içeriklerin yapay zeka ürünü olup olmadığını ve sanatçıların gerçek kişiler olup olmadığını ayırt edebilmesi için onay işareti uygulamasına başlıyor. Böylece kullanıcılar platformdaki sanatçıların yapay zeka ürünü mü yoksa gerçek kişiler mi olduğunu ayırt edebilecek ve özgünlüğünü kanıtlayan sanatçıların hesaplarında yeşil onay işareti yer alacak. Bu uygulamada önümüzdeki haftalarda hemen başlayacak. Şahane bir gelişme bence. Aynı platformun Türkiye'deki abonelik sisteminde de köklü bir değişikliğe gidiliyor. Türk lirası yerine Amerikan doları üzerinden ücretlendirme yapacağı iddia edildi. Sosyal medyada büyük de tartışma yarattı. Her gün bir yenilik yetişmek mümkün değil.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta. Vavakars.
0: Tek reklam. Pop, kral pop.
2: Pop Haber.
3: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 7 Mayıs Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu. Eleştirilerinin hedefinde muhalefet belediyeleri vardı. Yönettikleri şehri haraca bağlıyorlar dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük açıklaması siyasetin gündeminde. CHP Genel Başkanı özel değerlendirmesinin sorulması üzerine bu sorunun yöneltilme sırası artık Sayın Erdoğan'dadır dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasına ilişkin dava 1 Temmuz'a ertelendi. Mahkeme Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Yüksek Seçim Kurulu'nda başkanlık seçimi vardı. Yeni başkan Serdar Mutta oldu. Futbolda bahis ve şike soruşturmasında gelişme var. Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi. Amerikan Başkanı Trump, İran'la anlaşma ihtimalini değerlendirdi. Anlaşmaya yakın olduklarını söyleyen Trump, her şeyi sonuçlandırmak için bir haftalık süre öngörüyorum dedi. CNN'in kurucusu Amerikalı girişimci Ted Turner, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Turner, 51 yaşında.

0: Hakkari dışında Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Rize, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış var. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur görülüyor. Tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Pop, pop, kral pop, bebeğinin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara-Konya yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında Gölbek Kavşağı yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten gidiş geliş

Biraz Şebnem Ferah konuşmayalım mı? Şebnem Ferah'ın 6 yıl aradan sonra İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta 3 Haziran'da düzenleyeceği konsere hayranları elbette ki büyük ilgi gösterdi. Dün saat 12'de satışa çıkan biletler dakikalar içinde tükendi. 12 dakika gibi bir sürede tükendi hem de. Satış platformlarında 280 bin kişilik, bugüne kadar görülmemiş bir sıra oluştu ve bilet fiyatları 2500 ila 3500 arasında değişiyordu. Bu arada Şebnem Ferah son konserini 7 Mart 2020'de vermişti. Yanlış hatırlamıyorsam pandemi de Türkiye'de 9 Mart'ta duyurulmuştu. Ya da ilk korona vakası 9 Mart'ta duyurulmuştu. Bilet alamayanlar için şöyle de bir haber paylaşıldı. Satış kanalları yeni konser tarihlerinin yakın zamanda duyurulacağını söyledi. Ve hatta farklı şehirlerde konser vereceği de iddia ediliyor. Şebnem Ferah sahnelere döndü ve hepimizi heyecanlandırdı özetle.

0: Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
3: Alo Ayşe, çabuk ol.
4: Ne var?
3: Bambi'deyim. Yeni yaz sezonu 1999 TL'ye düşmüş.
4: Yeni sezon, her şey mi?
3: Evet, baktığımız ayakkabı 999 TL. Bambi'de kadın ayakkabı ve çanta.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele kılçık.

0: sağlamsa, Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
1: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
3: Atason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon1'de.
3: Ne istersen Neon1. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
7: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.

0: finans.com.tr'de.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol. İhtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: Hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için.

2026 FIFA Dünya Kupası'na giriş sayım başladı malum. 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Amilya Futbol Takımı için marş çalışmaları da hızlandı. Geçtiğimiz günlerde Sinan Akçıl, Amilya Futbol Takımı için hazırladığı marşın müjdesini verirken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Ajda Pekkan'ın görüşlerine başvurduğunu belirtti ve merak uyandırdı. Son olarak da Murda ve Mero Türk Milli Futbol Takımı için Adımız Türkiye adlı bir şarkı besteledi. Hatta Amilya takım oyuncuları İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demirel Adımız Türkiye'yi kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı ve takımlarına ve şarkıya destek verdiklerini gösterdi. Tarkan'ın mevcut marşı da şahane aslında ama bir yenilik de aranıyor diye anlıyorum. Bakalım 13 Haziran'da hangi marşı söylüyor olacağız?

Avokado yokken biz ne ile besleniyormuşuz acaba, değil mi? Geçen gün çay bahçesi gibi bir yerde bir müşteri garsona avokado var mı diye sordu. Yani avokadomuzu nerede ve nasıl yiyeceğimizi de bir bilelim bari, değil mi? Yani çay bahçesinde avokado soramazsınız mesela. Beslenme uzmanları avokadonun sağladığı uzun süreli enerji, tok tutma özelliği ve içerdiği sağlıklı yağlarla onu diyet listelerinin evet baş köşesine koyuyor. Peki nedir avokadoyu böyle yıldızlaştıran diyecek olursanız, E vitamini, K vitamini, potasyum açısından zengin. Kalp, beyin ve bağırsak sağlığını aynı anda destekleme potansiyeline sahip ve avokado sağlıklı yağ tüketimini artırmak, kolesterolü dengelemek ve iltihaplanmayı azaltmak isteyenler için de ideal bir seçenek. Ve evet, avokado bir meyve. Bu mütevazı meyve artık sadece bir trend değil, aynı zamanda sağlık

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı.

0: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47 bin TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
1: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
1: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Anneme yakışanı.

0: Vatanda. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
1: Kale kilit. Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele kılçık hocam.
5: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2.299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü,

0: e-ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Çay başka, çay kurban başka.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta

7 Mayıs 2026 Perşembe bugün. Yavaş yavaş hafta sonuna yaklaşıyoruz. Daha doğrusu bakın sırasıyla 19 Mayıs'a Kurban Bayramı'na, LGS'ye ve yaz tatiline yaklaşıyoruz. Aslına bakacak olursanız 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına bile çok az kaldı. Eylül ayının birinci veya ikinci haftasında başlayacak. Daha tam başlama tarihini Milli Eğitim Bakanlığı duyurmadı. Ben şimdi yavaş yavaş müsaade istiyorum. Zira sesim de gitti artık. Bambaşka bir insan gibi konuşuyorum. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben inanmayacaksınız ama Öykü Güler Sönmez. Gidiyorum. Harika bir perşembe olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.

0: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 7 Mayıs Perşembe, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlıyoruz. Tahran'ın bir haftası var. Amerika Birleşik Devletleri ve İran savaşı sona ermeye yaklaştı. Axios'un haberine göre taraflar savaşı bitirmek için tek sayfalık bir mutabakat imzalamaya yaklaştı. Trump her şeyin tamamlanabilmesi için bir hafta süre verdi. Milliyet'in manşetine geçelim. İsrail Güney Kıbrıs'a çöktü. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın da desteğiyle Türkiye aleyhine dengeleri değiştirmeyi hedefleyen İsrail ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki işbirlikleri artık adada Tel Aviv hegemonyasına dönüşmeye başladı. Anlaşmanın umudu bile yetti. Hemen bu haberin altında dikkat çeken başlık, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın 14 maddelik bir teklifte anlaşmaya oldukça yakın oldukları öne sürülüyor. Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan bir habere göre Washington, mutabakat zaptı imzalanması için İran'dan 48 saat içinde yanıt bekliyor. Sabahta da manşet, gök vatana çelik zırh. Gök vatanımızın koruyucusu çelik kubbe artık çok daha güçlü ve caydırıcı. Başkan Erdoğan'ın vizyonuyla savunma teknolojisinde şaha kalkan Türkiye, küresel krizlerin ortasında dünyaya parmak ısırtıyor. Sabahta logonun hemen üzerinde dikkat çeken başlıksa, gençleri işe alana 6 maaş, 18 ay prim. Hükümetin yeni projesiyle eğitimde ve istihdamda yer almayan 18-25 yaş arası 5 milyon gence iş kapıları açılacak. Devlet, işe giren gençlerin 6 aylık maaşını karşılarken işletmelere aynı zamanda 18 ayda prim desteği verecek. Manşetlere bakmaya devam ediyoruz. Hürriyet var sırada. Yıldırım Han'ın yolculuğu manşet. Türkiye'nin 6000 kilometre menzilli ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han büyük yankı uyandırdı. Savunma uzmanlarına göre her şey planlandığı gibi giderse Yıldırım Han 8 ila 10 yıl içinde envantere girebilir. Sözcü'ye bakalım şimdi de. Ey Şimşek, bas onayı, hemşehrinden al 28 milyarı. Üst başlık haberde, yurt dışından kayıt dışı para aramayı, yurt içinde kışla hastane satmayı bırak. Batmanlı iş adamı Metin Güneş, araç muayene ihalesini %25'i peşin 1.7 milyar dolara aldı. İhale 14 aydır onaylanmadı. Güneş de KDV'siyle 28 milyar lira tutan peşinatı ödemedi deniliyor detaylarda. Sözcü'de logonun hemen altında dikkat çeken başlıksa, İmralı'ya statü deliliktir, dünyayı bize güldürür. Müsavat Dervişoğlu, Devlet Bahçeli'nin önerisini yerden yere vurdu. İYİ Parti lideri Öcalan, koordinatör olursa büro ve maaş da verecekler dedi, Bahçeli'ye sürecin tetikçisi diye tepki verdi. Öcalan'a statü verilmesinin Türkiye'yi dünyaya güldüreceğini söyleyen Dervişoğlu, süreci Kandil yönetiyor dedi. İlginç bir başlık internet haberden, o ilimizde görülmemiş nüfus teşviki, 10 çocuk yapana araç hediye. Ordu'nun Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, ilçede nüfusun artmasını sağlamak için eşi benzeri görülmemiş bir teşvik başlattı. Teşvik kapsamında 10 çocuk yapan ailelere 0 kilometre araç hediye edilecek.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara-Konya yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında Gölbek Kavşağı yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikametinde...

hepinize günaydın. Bugün 7 Mayıs 2026 Perşembe. Haftanın 4. günündeyiz. Çok keyifli bir sabahta ben Arzu Kaya karşınızdayım. 2 saat boyunca yine en sevdiğiniz, en keyifle dinlediğiniz şarkılarla sizlere eşlik edeceğim. Ama siz de bana eşlik etmeyi unutmayın. 0533 781 74 74 WhatsApp hattımız. Yolculuğumuz başladı. Haydi gelin benimle.

0: babacığım.
1: Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
0: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
0: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Alo Ayşe, çabuk ol.
4: Ne var?
3: Bambi'deyim. Yeni yaz sezonu 1999 TL'ye düşmüş.
4: Yeni sezon her şey mi?
3: Evet. Baktığımız ayakkabı 999 TL. Bambi'de kadın ayakkabı ve çantalar 1999 TL ve altı fiyatlarla tüm Bambi mağazalarında. Anneler gününüz kutlu olsun.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 9 lira 50 kuruş. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
1: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 6-10 Mayıs tarihleri arasında Rowenta Brush Active UB9540P0 saç şekillendirici 2499 liraya. Arzu

0: radyo.com.tr'de.
1: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Galeri Kristal, Karcher, Lufian, Naramax, Nocturne ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
1: Aşk mı arıyorsunuz?
2: Hala duymadınız. Hemen borsannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
3: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
4: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Dışarı çıktığınızda ya da şu anda dışarıda olanlar havanın ne kadar güzel olduğunu hissedebiliyorlar. Yani bugün çok daha sıcak, çok daha güzel bir hava var Türkiye genelinde. Ancak Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının geleceğini söylemem lazım. Çöl sıcakları ve Sahra tozu taşınımı Türkiye'ye doğru ilerliyor. Önümüzdeki günlerde özellikle Marmara ve Trakya'da sıcaklıklar kademeli olarak artacak. Hava kalitesinde yer yer geçici düşüşler olabilir. Mevsim normallerinin üzerinde zaman zaman bunaltıcı bir hava etkili olacak. Öyle ki cuma günü İstanbul'da sıcaklığın 29 dereceye yükselmesi bekleniyor. Evet, bir anda yaz gelebilir. Hazırlıklarınızı şimdiden yapın. Pop'un kralındasınız. En sevdiklerimizle devam ediyoruz. Günaydın Türkiye.

yarından itibaren isteğe bağlı uçtan uca şifreli mesajlaşma desteğini kaldırıyor. Yani artık mesajlarınız güvende değil. Bu yüzden çok dikkat edin. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dasınız. Çok güzel, çok keyifli şarkılardan biri daha. Kulak verin ve bizden ayrılmayın.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim. Pop, pop, kral pop.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: geçerli. %5 hediye çeki. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
4: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana
6: Pilot garaj yolu ekspertiz.
4: Tatlı da yersin değil mi annem?
7: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
4: Merak etme, V kartla ödüyorum.
7: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
8: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de.

0: Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
2: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
6: Nissan'da bahar coşkusu.

0: kaçırmayın.
1: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 6-10 Mayıs tarihleri arasında Arnika Demli Inox çaycı ve çay makinesi 1999 liraya, LG

0: bilgi vatan mağazalarında.
1: Kızım ne gerek vardı?
2: Günü.
1: Oğlum niye zahmet ettin?
2: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş Cep'ten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız anneler günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr.

güneşi görmek, masmavi gökyüzünü görmek hepimize ne kadar iyi geliyor, öyle değil mi? Güneşi seven insanlar için yaz sadece bir mevsim değil, bir ruh hali. Güneş ışığı, sıcak hava ve uzun günler onlara enerji veriyor. Bu yüzden soğuk ve karanlık havalar çoğu zaman onlara ağır gelir. Bunalıma girerler. Güneşi ve yazı seven insanlara heliofil deniyor. Siz de bir heliofil misiniz? Desenize güneşi, açık havayı kim sevmez ki? Haklısınız. O zaman günün tadını çıkaralım. Hem de bu güzel şarkılar eşliğinde. Kulak verin ve Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın.

0: bilir, sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Yeni saatteyiz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimize kocaman günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bu saat içinde de şahane şarkılarım var sizler için. Ve birazdan sıradaki şarkıyı WhatsApp mesaj hattımızdan bize ulaşan dinleyicilerime armağan edeceğim. Evet, yolculuğumuz Semicenk'le devam ediyor.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Çay başka, çay kurban başka.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Tatlı değersin değil mi annem?
6: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
5: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
6: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
7: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
8: Bunu alıyorum.
7: Anne bunu.
8: Bu?
9: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
10: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
11: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
12: Canım karım.
11: Ula senin ne işin var?
12: Ula Asu senin ne işin var burada?
11: Araba almaya geldim.
12: Ben de.
13: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
12: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
11: Ne acele Kılçık hocam.
14: Herkes biliyor ki sen benimle mecburiyetten evlisin.
12: Değil Dicle, mecburiyetten falan evli değilim. Dicle bak, ben bu evliliği mecburiyetten sürdürmüyorum. Vicdan azabıyla sürdürmüyorum.
15: Anlamadım. Peki neden sürdürüyorsun?
14: Aşık mısın ona?
12: İrfan dur bekle. Allah aşkına dinle beni.
14: O fermanların hiçbir farkın yok. Kardeşinin kanı var ellerinde.
16: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle bu akşam Star'da. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

değil. Bunu hemen hatırlatayım. 24 dakika müzik dinlemek gerçekten iyileştiriyor. Uzmanlar tarafından test edilmiş ve onaylanmış bir bilgi bu. O zaman WhatsApp mesaj hattından bizlere ulaşan dinleyicilerimiz için sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Bursa'dan Nilüfer ve Ayşe kahve içiyoruz demişler. Osman Gazi'den Zeynep, sabah enerjimi sizden alıyorum, teşekkür ediyorum demiş. Peki ben de sevgilerimi gönderiyorum sizlere. İşte bu şarkı size.

Müzik dünyasından yepyeni haberler var. Serdar Ortaç yeni single çalışması. Farkında değil, sözleriyle duygusal yoğunluğu ön plana çıkaran, aşkın fark edilmeyen yanlarını ve kalpte biriken kırgınlıkları anlatan çok güzel, çok keyifli bir şarkıyla tüm dijital platformlarda yayında. Şarkının düzenlemesi Selim Çaldıran imzası taşıyor. Klip ise Candar Köker yönetmenliğinde çekildi. Yeni şarkı hayırlı ve bol dinleyeni olsun. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da en sevdiklerinizle devam ediyoruz bu güzel ve keyifli sabaha. Konuğumuz Derya Ulu. Hani? Sana...

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yıldız. Veni vidi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni vidi göz. Pilot garaj yapı ekspertiz.
1: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Galeri Kristal, Karcher, Lufian, Naramax, Nocturne ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Getir büyük.

0: Atason Optik'te anneler gününe özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor. Atason gözünde, gözler üstünde. Bursan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursannext.com'da. Bursan
1: Next. 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de. Türkcell gecinde 5G.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

dışarıda mis gibi bir hava var. Böyle havalarda insan kendini çok iyi hissediyor, öyle değil mi? Evet, artık güzel günler, masmavi gökyüzü, ılık hava, hatta sıcak havalar bizleri bekliyor. Bu güzel günlerin keyfini çıkartmak gerekir. Arzu Kaya'dan gitme vakti bu sabahlık bu kadar. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde yeniden mikrofonumda olacağım. Tüm güzellikler ve mutluluklar yanınızda olsun. Hoşça kalın. Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın.

0: TTS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif.

KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok. Aidat da yok.
2: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş.

0: anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay.

0: Cars'ız sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Her şeyim var anne.

0: geceler bizim olacak.
1: Telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar Türkcell.com.tr'de. Türkcell gecinde 5G.
2: PTT AVM'de Bahar Festivali zamanı. Cep telefonlarından bilgisayarlara, yapı marketten spora, aradığın milyonlarca üründe süper fiyatlar ve indirim kuponlarıyla hemen alışverişe başla.
3: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
4: Bir evim, sizi düşünen bir evim.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor.

0: pastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
7: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evidea, Gürgençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al.

0: Tek reklam. Vava
1: Cars. Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al. Vava
0: Cars. Tek reklam.

0: Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 7 Mayıs Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu. Eleştirilerinin hedefinde muhalefet belediyeleri vardı, yönettikleri şehri haraca bağlıyorlar dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük açıklaması siyasetin gündeminde. CHP Genel Başkanı Özel değerlendirmesinin sorulması üzerine bu sorunun yöneltilme sırası artık Sayın Erdoğan'da dedi. Yüksek Seçim Kurulu'nda başkanlık seçimi vardı. Yeni başkan Serdar Mutta oldu. Lübnan'da 17 Nisan'da sağlanan ateşkesin ardından İsrail ilk kez başkent Beyrut'u hedef aldı. Hizbullah'ın elit birliği Rıdvan Gücü'nün komutanı Malik Balut'un liderler toplantısı sırasında düzenlenen suikastla öldürüldüğü iddia ediliyor. Atlas Okyanusu'nda seyir halindeki bir tur gemisinde hantavirüs salgını nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti. Gemide belirti gösteren 3 kişi tedavi için Hollanda'ya gönderildi. CNN'in kurucusu Amerikalı girişimci Ted Turner, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Turner, 51 yaşındayken CNN'i kurarak geleneksel yayıncılığın tarihini kökten değiştirmişti. Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nde final için zoru başarmanın peşinde. Yarı finalin ilk maçını 3-1 kaybeden Ukrayna temsilcisi bu akşam saat 22'de Crystal Palace deplasmanına çıkacak. Sıcaklıklar Mayıs ortalamasına çıkıyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 22, Ankara çok bulutlu 18, İzmir parçalı bulutlu 28, Bursa ve Antalya parçalı bulutlu 24 derece.
0: Kral Pop Haber. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. İyisinizdir umuyorum. Şarkılarımızla, sohbetimizle, yayınımıza devam edelim. İlkbahar ayları malum. Artık önümüz yaz. Mayıs sıcak geçecek, öyle görünüyor. Ve gardıropta yeni kıyafetler lazım diyorsanız ne yapıyoruz? Alışverişe gidiyoruz. Ben de bu sabah alışverişteydim. İşte diyorum ki bir pantolon alayım, bir gömlek alayım, çıkayım. Plan net değil mi? Nereye? İyi bir satıcıya denk geldin mi yandın. Girmişsin, güzel bir ürün öneriyorlar. Sonra bir de bunu deneyin, bir de bunu deneyin, bir de bunu deneyin derken elindeki poşetler artıyor. Çünkü satıcı sadece ürün satmıyor, güven veriyor. Gülümsüyor, sempatik değil mi? Tüketici davranışlarında insanlar kendini rahat hissettiği satış deneyimlerinde daha fazla alışveriş yapmaya yatkın olduğu söylenir. Bu bir tüketici davranışıdır, bir analizdir. Yani eğer müşteri rahatsa daha çok alışveriş yapar. Benim sabahleyin başıma gelen şey, Deniz Hanım'a bir sözüm vardı. Bu sabahki mağazada karşılaştığımız...

0: varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, birebir bankacılık yöneticinle Akbank'ın zengin ürün çeşitliliği ve öncelikli hizmeti hep yanında olsun. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da.
1: Otosan Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
2: Otosan gözünde, gözler üstünde. Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
3: Kale Kilit. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeyi...

0: Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boynar uygulamasında.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Şu anda aracında trafikte olan dinleyicilerimiz varsa eğer navigasyonla mı yol alıyorsunuz diye soralım onlara. Eğer navigasyon açmadan bir yere gitmekte zorlanıyorsanız yalnız değilsiniz. Çoğumuz böyle. Eskiden tarifler tutulurdu akıllarda. Ezbere bilirdik yolları. Hangi aradan girersen nereye çıkarsın hele ki İstanbul'da. Bütün o alternatif yolları bilirdik. Şimdi artık yol bilsek de bilmesek de açıyoruz. Çünkü yolu bilmek değil mesele, kontrol hissi. İnsanlar belirsizliği azaltan teknolojilere çok hızlı alışıyor ve bu kadar hızlı tüketmemizin de sebebi bu aslında. Belirsizliği azaltmak istiyoruz hayatımızda. Kontrol hissi hepimizde vardır. İşte navigasyon sadece yön göstermiyor, bizi rahatlatıyor, o kontrolü elimizde tutmamızı sağlıyor. Dolayısıyla navigasyonsuz bir yere gidemiyorum, yolu bilsem de gitmiyorum diyorsanız emin olun yalnız değilsiniz.

Evet, bu anonsumuza bir soruyla başlayalım. Hayatımızdan çıkarmadığımız, çıkaramadığımız uygulamalar diye sorsam, telefonumuz elimizden düşmediği için uygulamalar hayatımızın tam ortasında. WhatsApp bunlardan biri. Eskiden her gün konuştuğunuz biriyle bile artık her gün konuşamıyoruz. Haftada bir yazışıyoruz belki. Belki bir Instagram mesajıyla, belki bir Reels gönderip, belki de WhatsApp'tan bir mesajla. Kavga yok, sorun yok ama tempo düşük değil mi? Tempo yok. Sosyal ilişkilere baktığımızda günümüzde yetişkinlikte arkadaşlıkların devam etmesi bilinçli iletişim gerektirir denir. Ne demek yani bu bilinçli iletişim? Bazı bağlar kendiliğinden değil, emekle devam etmek zorunda anlamına geliyor. Yani emek vermeden arkadaşlıkları bile sürdüremediğimiz bir hayatın içindeyiz. Bir dünyayı yaşıyoruz şu anda. Bu dünyayı biz mi seçtik? Evet, yani yaşadığımız dünya bunu gerektiriyor ve maalesef biz de o seçimi dolaylı olarak yapmış oluyoruz ve emek vermeden hiçbir şeyin olmadığını, arkadaşlıkların bile devam edemeyeceğini bize gösteriyor.

0: Reklam. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
3: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Galeri Kristal, Karcher, Lufian, Naramax, Nocturne ve daha birçok markadan Hopin'le daha

0: iş gücü.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
3: Üretim öncülerinin mikrosu var.
4: Mikro yazılım, mikro konteyner.
5: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
6: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
8: hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.

Yakın zamanda bir iş görüşmesi yapan dinleyicimiz var mı? Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Bu önemlidir. İş görüşmelerinde özellikle ve CV yazarken kendinizi tanıtacaksınız, tanımlayacaksınız. Peki kendinizi tanımlarken bir şeyi son dakika bırakan biri olarak mı yoksa zamanlamasını tutturan biri olarak mı tanımlarsınız? Zaman varken yapmayıp son anda hızlananlardan da olabilirsiniz mesela. Ben de çoğu zaman öyleyimdir. Geniş zaman varken giderim inatla son dakikaya sıkıştırırım bazı şeyleri. Günlerce başlayamazsın ama o son birkaç saate inanılmaz hızlanırsın. Verimin artar hatta. Beyin zehir gibi çalışır onu yetiştireceğim diye. Severim ama o duyguyu ben. O yüzden biraz sona yetiştirmeye, sona saklıyorum bazı şeyleri, yetiştirmeye çalışıyorum. Davranış araştırmalarında bazı insanların zaman baskısıyla daha hızlı odaklandığına dair veriler vardır. Bu konu çok üzerine çalıştığım, araştırdığım bir konu. Ben de öyle olduğum için. Yani mesele tembellik değil burada, çalışma biçimi. Son dakikaya kaldığımız zaman biraz daha fazla odaklanabiliyoruz. Yani ben ve benim gibi insanlar aslında, belki siz de onlardan birisiniz. Düşündünüz mü bunu? Ha tabii şunu belirtmeden geçmemek lazım. Bu işin üzerimizde bıraktığı stresi ve baskıyı da görmezden gelmeyelim.

0: Satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakaz aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Cars'ta.
1: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava ısınıyor, rüzgarlar hafif. Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Şırnak ve Hakkari dışında Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Rize, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış var. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur görülüyor, tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir, sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Hafta sonu yaklaşırken hafta sonunda bir kahvaltı planınız var mı? Dostlarla yapılacak güzel sohbetlerin sofrası, kahvaltılar. Kahvaltıyı önemseyen bir toplumuz. Aceleyle yapılan başkadır, keyifle yapılan başkadır bizim için. Çünkü sofralarda sadece yemek yenmez, mod değişir, sohbet vardır. Sohbetin o olumlu etkisini kullanırız. Yani modumuz değişsin isteriz dolayısıyla. Güne sakin başlayabiliyorsanız, kan şekeriniz de yerinde oluyorsa, günün devamında da daha düşük stres yaşadığımızı biliyoruz artık. Bu kanıtlanmış bir gerçek. Yani bazen iyi bir gün, iyi bir kahvaltıyla başlar denir. Gerçekten de öyle. Hafta sonunda gelirken dostlarla güzel bir kahvaltı sofrasında buluşmak, belki de anneler günü var ya bu hafta sonunda, belki de anneler gününe özel, anneye bir hazırlanan özel bir kahvaltı bambaşka bir ruh katacak. Yani bütün ailenin ruh hali değişecek belki de. Öneririm. Böyle büyük pahalı hediyelere gerek yok çoğu zaman. Küçücük bir kahvaltı bile güzel bir tebessüm yaratabilir yüzlerde. Senden

0: yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
1: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: arttıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
2: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana tak.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Her şeyim var annem.

0: günlerinin hediyeleri pazaramada.
1: Söylüyorsun ya. Herkes biliyor ki sen benimle mecburiyetten evlisin.
2: Değilim Dicle, mecburiyetten falan evli değilim Dicle. Bak ben bu evliliği mecburiyetten sürdürmüyorum. Vicdan azabıyla sürdürmüyorum.
3: Anlamadım. Peki neden sürdürüyorsun?
1: Aşık mısın ona?
2: Elif, dur bekle. Allah aşkına dinle beni.
1: O fermandan hiçbir farkın yok. Kardeşinin kanı var ellerinde.
4: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle bu akşam Star'da.

Dinleyicilerimiz arasında sevdiği şeyleri ortak yaşamayı tercih edenler vardır herhalde. Mesela sevdiğiniz bir şarkıyı paylaşır mısınız? Ya da sevdiğiniz bir filmi, diziyi önerir misiniz? Tavsiye eder misiniz yani? Sadece onlar değil. Çoğu zaman restoran tavsiye eden de olur. Tatil beldesi tavsiye eden de olur, değil mi? Evet, çok sevdiğimiz bir şeyi başkasına önerme isteğinin nedenleri var. Bakın, bunu ben de yapıyorum, o yüzden ilgimi çekti. Bir dizi, mekan, bir şarkı, güzel bir şeyi paylaşmak istiyoruz. Bunun sosyal davranışta bir yeri var. İnsanlar olumlu deneyimlerini paylaştığında mutluluk hissi artıyor. İşte bu mutluluk hissinin artmasından dolayı aslında tavsiye ediyoruz. Sadece anlatmakla yetinmiyoruz. Asıl amaç paylaşmak. Paylaştıkça çoğalır bazı şeyler. Mutluluk da onlardan biri.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Rengarenk şarkılarını nerede söylersen söyle, o tüm neşesiyle seninle, ışığıyla ilham veren annelere

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
2: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
3: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım. Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
8: tak. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
9: Sağlamsa Lassa.
10: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
11: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
12: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

şu an neredesiniz bilmiyorum ama eğer bulunduğunuz ortamda bir pencere varsa camdan dışarı bakın. Yolda gidiyorsunuz belki de, otomobildesiniz belki, bir servis aracında, belki otobüste, belki tramvayda. Şöyle bir bakın camdan dışarıya. Dalıp gittiğiniz oluyor mu? Evet, müzik çalıyor, şehir akıyor. Sen düşünüyorsun bir taraftan. Belki de şu an o an. Bazı anlar zihin kendi içine döner. Hisseder misiniz bunu? Sadece siz olursunuz o kalabalığın içinde. Kendinizi anlar, dinlersiniz. Deriz ya bazen farkındalığın nerede geleceği belli olmaz. O farkındalık bazen bir toplu taşımada da gelebilir. Yalnız başınıza sürdüğünüz bir yolculukta da olabilir. Araştırmalar da bunu gösteriyor. Kısa süreli dalgınlık anları zihinsel toparlanmaya katkı sağlayabiliyor. Tabii araç kullanırken o dalgınlığı yaşamayın, aman diyeyim de. Ben bugün niye dalgınım diye düşündüğünüzde belki de zihninizin toparlanmaya ihtiyacı vardır. Bazen hiçbir şey düşünmüyor gibi görünsek de aslında zihnimiz çalışmaya devam eder. İşte o dalıp gittiğimiz anlarda neler geçiyor aklımdan, neler, değil mi? Umarım güzel şeyler geçiyordur. Sevgi selamlarımı iletiyorum her birinize. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

Transbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı

da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre.

0: kuşaklarını ve tüm paydaşlarını bir araya getiren İMÇ Müzik Günleri 9-10 Mayıs'ta İstanbul Tarihi Unkapanı İMÇ Müzikçiler Çarşısı'nda. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için

0: Su Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar

KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor.

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.

0: ile içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evidea, Gürgençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek

0: annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 7 Mayıs Perşembe. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Amerikan basınına Dünya Siyan Mutabakat zaptı önerisine İran'ın yanıtı bekleniyor. Axios haber sitesi Beyaz Saray'ın Trump'ın haftaya Cuma Çin ziyaretini tamamlamadan ilerleme kaydetmek istediğini yazdı. Aksi halde Trump'ın saldırı seçeneğini gündeme alacağı bildirildi. Almanya'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu başladı. Forumda Türkiye'yi temsil eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Hürmüz krizi nedeniyle Avrupa'da boy gösteren jet yakıtı krizini değerlendirdi. Türkiye'de böyle bir sorun olmadığını bildirdi. 1993 yılında uçak kazasında şehit olan ve ölümü üzerinde birçok spekülasyon bulunan eski jandarma genel komutanı Eşref Bitlis'in damadı Rıza Şahin, Adalet Bakanlığı'na bir dilekçe sundu. Şahin, dilekçesinde kara kutuyu dinleyen üst düzey komutanın tespit edilmesini, kara kutunun hangi kamu kurumunda muhafaza edildiğinin belirlenmesini ve içeriğinin mahkemelerde dahi açıklanmamasının sebeplerinin tespit edilmesini talep etti. CNN'in kurucusu Amerikalı girişimci Ted Turner 87 yaşında yaşamını yitirdi. Turner 51 yaşındayken CNN'i kurarak geleneksel yayıncılığın tarihini kökten değiştirmişti. Süper Lig'e son bilet için 1. Lig'de playoff maçları başlıyor. İlk turda bu akşam 2 mücadele var. Saat 20'de başlayacak maçlarda Bodrum Futbol Kulübü Pendik Spor'u, Çorum Futbol Kulübü ise Keçiören Gücü'nü konuk edecek. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurt genelinde sıcaklıklar 2-4 derece artıyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 24, Ankara parçalı bulutlu

0: bulutlu 22, İzmir parçalı bulutlu 26, Bursa parçalı bulutlu 27, Antalya parçalı bulutlu 25 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Hava ısınıyor, rüzgarlar hafif. Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Şırnak ve Hakkari dışında Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Rize, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış var. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur görülüyor. Tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

7 Mayıs Perşembe ve öğleden sonrasındayız. Saat 16 itibariyle hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yayınımız başladı. 16-18 arası Demir Ali Çelik ben eşlik ediyorum. Öncelikle herkese merhaba. Trafikteki dinleyicilerimiz iyi yolculuklar, iyi çalışmalar herkese. Umarım her şey yolundadır. Havalar daha bir ısındı ve ısınmaya devam edecek öngörüsüyle başladığımız yeni günün öğleden sonrasına ulaştık. Bu yoğun tempoda haftanın yorgunluğunu hissettiğimiz şu anlarda hem dinlenebileceğiniz hem keyif alabileceğiniz, motive olacağınız, dinlemeyi her an sevdiğiniz şarkılarımız var. Semicenk, Çıkmaz Bir Sokaktayla da devam edelim.

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen...
1: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
4: Hem de hiç para vermeden.
5: Abonelik de yok. Aidat da yok.
3: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
6: Ne istersen Neon 1.
7: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: de kaçırmayın.
1: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da.

0: vergi avantajı sağlayın.
1: Ben Dicle'yi neyin mutlu edeceğini biliyorum.
2: Neyin mutlu olacakmış Dicle?
1: Dicle bugün Erkan Bey'e boşanma davası açtı.
3: Ne diyorsun yav sen?
4: Hadi şükür sonunda bugün ben güzel bir haber alabildim.
3: Ya seni karnı alıp götürüyorum olsam burada yatıyorsun hala ya.
5: Götürmüş lan benim karımı, hayırdır?
3: Dicle seni boşayacakmış.
4: O zaman hadi parmağını bas bakalım. Hepimiz için de hayırlı olsun.
6: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle bu akşam Star'da.

etkinlik var. 9-10 Mayıs tarihlerinde İMÇ İstanbul'un müzik tarihinde simge mekanlarından birinde gerçekleşecek. Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda 6. blokta Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığımız, İMÇ, MESAM ve MÜYAP katkılarıyla hayata geçiriliyor etkinlik. O plak kültürünün doğduğu, sanatçıların ilk adımlarını bir nevi attığı bu tarihi mekanda 9-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikte 9 Mayıs'ta saat 10'da kapı açılışıyla başlıyor. Sürprizler, söyleşiler, harika müzik dinletileri var aynı şekilde pazar günü de. Bu sürprizlerle ilgili küçük tüyolara da kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz detaylandırma anlamında. Nostaljiden günümüze müzik yolculuğuna 9-10 Mayıs'ta İMÇ'de 6. blokta ulaşabilirsiniz. Kral Pop Radyo Medya sponsorluğu.

0: tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Hayalleri vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
4: Koçtaş'ın

0: ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor.
4: Tur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele kılçık hocam.
4: Kızım ne gerek vardı?
5: Günü.
4: Oğlum niye zahmet ettin?
5: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş cepten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız anneler günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.

Akaryakıt fiyatlarında anlık yükseliş düşüş derken önceki gün Eşel Mobil sistemiyle yansıyan bize 50 kuruşluk bir artış vardı. Yarından geçerli o 50 kuruş tekrar indirim olarak yansıyacak. Ve beraberinde yine gündem konularından biri Türkiye-Suudi Arabistan arasında vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmaya ilişkin bir anlaşma imzaladı. Artık Suudi Arabistan'a da vize gereksinimi olmadan seyahat edebiliyor olacağız. Aynı şekilde onlar için de geçerli olacak bu durum. Kral Pop Radyo'da Kenan Doğulu'ya ait Ara Beni Lütfen şarkısına Sakiler yorum kattı ve çok beğendik. Dinleyelim, devam edelim.

0: açmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
1: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava ısınıyor, rüzgarlar hafif. Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Şırnak ve Hakkari dışında Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Rize, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış var. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur görülüyor. Tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir. Sürücüler dikkat.

0: dikkatli seyretmeli.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

dikkatsizlikle oluşan orman yangınının önüne geçebilmek adına bir dizi önlem var alınan. Tabii tedbirlerle birlikte o önlemlerden birini ilk açıklayanlardan biri Antalya Valiliği oldu. Bir genelge yayınladı ve 1 Mayıs 31 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı. Daha önce alınan bir dizi önlemlerle ilgili hatırlatma yapılarak paylaşıldı bu bilgi bu arada. Bir hatırlatma, Anneler Günü bu pazar günü. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü gerçekleşiyor. Tabii bir güne sığdırmak, onlara ne kadar değerli olduklarını sadece o gün içerisinde hissettirmek değil. Her gün Anneler Günü, o apayrı bir durum ama tüm dünyada kutlanan Anneler Günü olduğu için biraz daha ehemmiyet göstermek gerekiyor. Kral Pop Radyo'da APO ve Yeraltı Zamanı. Nasıl?

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
3: geçiyorum. Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alcazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.

0: taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Galeri Kristal, Karcher, Lufian, Naramax, Nocturne ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Kaan kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
1: Üretim öncülerinin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro kontene.
3: Bambaşka yere taşır, Toyota.
4: Taşır da...

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da. Pilot garaj
2: yapma ekspertiz. Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. AgeSA ile geleceğine yatırım yapanlar

0: erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

yepyeni müzik haberlerimiz kralmüzik.com.tr'de. Şimdi listeler ve beraberinde etkinliklerle ilgili detayları da kralmüzik.com.tr'de paylaşıyoruz. Bugünlerin en gündem müzikal anlamda haberlerinden biri sevgili Şebnem Ferah. 6 yıl sonra sahnelere dönüyor ve 3 Haziran'da hayranlarıyla buluşacak. Bu konser için biletler 12 dakikada tükendi. Tabii dolayısıyla yeni konser talepleri de var. Umarız önümüzdeki süreç

Sahibinin yorumuyla dinlediğimiz bir şarkı daha. Kral Pop Radyo'da 7 Mayıs ve Perşembe günü akşamına doğru ilerliyoruz. Yılın 127. günündeyiz. Ve bugün doğum günü olan dinleyicilerimiz var. En başta sağlık diliyorum. Huzurla, mutlulukla, neşeyle, sevdiklerinizle nice güzel yıllar ve anılar biriktirmeniz temennim. İyi ki doğdunuz. Sıradaki şarkılar hediyemiz. O şarkıları örneklerse Linet ve Meğerse yorumuyla devam edeceğiz. Sonrası sürpriz ama en iyiler tüm hızıyla devam ediyor. Meğer

0: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
1: Borusan Next. Çay başka, çay kurban başka.
3: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 1-10 Mayıs tarihleri arasında Brown ve Revlon saç bakım ürünlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Asu senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Ne acele Kılçık hocam.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre Pervol 90 lira. 6'lı 1,5 litre Kuzey'den Su 99 lira 50 kuruş. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
5: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Kom.tr'de.
1: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
2: Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alcazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezite bir hastalık...
3: ...da vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.

7 Mayıs Perşembe günlerden hafta sonuna bir adım daha yaklaştığımız günün akşamındayız. Birçoklarımız için eve dönüş yolculuğu başladı. İyi yolculuklar trafikteki dinleyicilere, iyi çalışmalar herkese. Birazdan Bay J enerjisiyle, muhteşem şarkılarıyla Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da olacak, eşlik edecek ve Demir Ali

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava ısınıyor, rüzgarlar hafif. Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Şırnak ve Hakkari dışında Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Rize, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış var. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur görülüyor. Tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Pop, pop, kral pop. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında Gölbek Kavşağı yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 63 ile 65. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Okul, sınav ve başarı için Arçivit Focus yanınızda. Arçivit Focus Bay J'yi sunar.

Pop Radyo ve sizin için çalışıyorum. Kendime fazla bir hayrım yok. Yok yani sevilen ve hayranlık duyulan bir medya fenomeniyim. Ancak o konuda da kendi yolumu sürekli evlenerek tıkamayı başarıyorum. Evet. Bakın. Çok harika teklifler geldi zaman içinde. Arkadaş olalım mı? Birlikte bir şeyler yapalım mı? Sahilde el ele yürüyüşe ne dersin? Bay J gibi. Ve zaman zaman kadınlardan da mesaj geldi. Ve çok iyi oldu. Çünkü siz de bilirsiniz yani bir adamla el ele sahilde yürüyüş dedim mi? Beşinci yürüyüşte muhabbet tıkanıyor. O açıdan... Şaka bir yana çok vahşi teklifler de geldi zaman içinde. Ben de çok uzun yıllar önce sadece bir kez hani böyle ileride hayat hikayemi yazarken işte bir hayranımla macera tadında bir ekleme yaparım diye denedim. Kızla buluşmaya gittim ve doğal olarak kızın avatarındaki kişiyi bekliyorum. Başka bir kız çıktı. Çok çirkin değil, güzel değil, şişman değil, zayıf değil. Kıza dedim ki bak çok tatlı birine benziyorsun. Ama bu şekilde yalanla dolanla başlayacak bir şeye asla evet diyemem dedi. Asla. O da dedi ki... Vallahi bu yalan dolan işini sevmiyorsan... Önce evde gül gibi karın varken gece 11'de... Kim bilir hangi mazeretle evden çıkıp buraya gelmemeliydin. Bence. Ah hadi hiçbir şey bilmiyorsun vasat kız dedim ona. Vasat kız diye isim taktım. Evet. Birincisi evli değildim, nişanlıydım. Evet.

Okey, tamam, size çok etik gelmemiş olabilir ama hemen literatürde nasıl geçtiğine bakalım dilerseniz. Nişanlılık, hukuki ve sosyolojik olarak evliliğe hazırlık ve karşılıklı uygunluk değerlendirme dönemi diye görülür. Ne kiminle evliliğe hazırlık yaptığınızı yazıyor, ne kiminle uyumunuzu test ettiğiniz yazıyor. O gece o vasat kızla buluşmam maddelere uyuyor mu, uymuyor mu siz söyleyin. Mesela duygusal uyumun sınanması, check. Ailelerin ve sosyal çevrelerin entegrasyonu. Vasat kızı entegre etmeye çalışıyordum. Süper, check. Ekonomik pratik beklentilerin görülmesi, check. Karakterlerin günlük hayatta test edilmesi, aha, check. Geri dönüşü evlilikten daha kolay bir ara kurum oluşturulması, hobaranay, check. Neyse. Ben böyle bir insan değilim, siz de biliyorsunuz. Zaten benim hayatımdaki en büyük problem ahlaksızlık değil, fazla merak. Küçükken de öyleydim. Bu düğmeye basarsam ne olur diye gidip böyle mahallede elektrik kesebilecek çocuk enerjisi vardı bende. Böyle ilişkilerde de aynı. Aynı. Bir insan sakın bunu öğrenme dediği anda FBI ajanına dönüşüyorum. Mesela telefonuna bakmam ama telefonuma bakma derseniz artık o telefonda kesin uzaylı otopsisi var. Bunu görmem lazım falan. Bir de dönem internet yeni yeni manyaklaşıyor tabii. Şimdiki gibi herkes filtreyle, yapay zekayla ve Norveçli fitness meleğine, Japon anime karakterine dönüşmüyor. O zamanlar insan direkt başka oluyordu. Başka insana dönüşüyor. Yani kadın profilinde dünya güzeli, buluşmaya gidiyorsun, karşında son yıllarını apartman yöneticisi olarak geçirme kararı vermiş, vibe veren bir orta yaşlı. Erkekler daha fena. Adam profil fotoğrafına Kenan İmirzalıoğlu'nu koyuyor. Karşına çıkan adam bildiğin emekliliğine bir sene kalmış pideci Fikret dayı. Orada pideci Fikret dayıya saygım sonsuz. Anlatmaya çalıştığım şey başka, onu anladınız siz. Ve ilişkinin kaderini bazen çok küçük şeyler belirliyor. Mesela birlikte mobilya kurmak. Bakın NATO bazı psikolojik dayanıklılık testlerini çiftlere gardırop kurdurarak bir alyan anahtarıyla medeni insanlar Orta Doğu krizine dönüşüyor bir anda. 10 dakika önce birbirine aşkım diyorlar. Yarım saat sonra sen zaten başından beri beni anlamadın, tamam mı? İşte nişanlılık dönemi bunun için. Benim en büyük avantajım beklentiyi düşük tutmam oldu. Kadınlar önce ne kadar komik adam diyorlar benim için. 3 ay sonra bu sürekli böyle. Ama yine de güzel, hayat güzel be sevgili dinleyiciler. 35 senedir radyodayım, hala buradayım. Demek ki tamamen başarısız değilim hiçbir konuda. Yani bazıları yaşam koçu oluyor, bazıları spiritüel danışman. Ben sadece yıllardır mikrofonda arkadaşlar galiba hiçbirimiz normal değiliz tadında diye konuşan bir adam oldum. Ve tuhaf şekilde işe yaradı, devam ediyor, ayrılmayın.

0: ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
1: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin lira.

0: ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Alo Ayşe, çabuk ol.
2: Ne var?
1: Bambi'deyim. Yeni yaz sezonu 1999 TL'ye düşmüş.
2: Yeni sezon, her şey mi?
1: Evet. Baktığımız ayakkabı 999 TL. Bambi'de kadın ayakkabı ve çantalar 1999 TL ve altı fiyatlarla tüm Bambi mağazalarında. Anneler gününüz kutlu olsun.

0: sürprizleri.
1: Prime Kompütes Oto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenli.
2: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
3: Kale kilit.
1: Prime Kompütes'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Tatlı da yersin değil mi annem?
5: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
4: Merak etme, V kartla ödüyorum.
5: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
6: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Pilot garaj yolu ekspertiz.
8: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
7: Pilot garaj yolu ekspertiz.
9: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Radyo.com.tr'de.
1: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Binacele kılçık.

0: için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
1: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
5: Hem de hiç para vermeden.
6: Abonelik de yok. Aidat da yok.
4: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran...

0: üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
1: Tatlısın gözünde, gözler üstünde. Çay başka, çay kurban başka.
2: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
3: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

yayında. Umarım haftanız şu ana kadar fena geçmemiştir. Havalar güzelleşiyor. Hafta sonlarını aptal bir hafta içi depresyonu yüzünden kaçırmak istemezsiniz değil mi? Paramız yok ki Bahçe, zaten kaçırıyoruz. Ya onu geçin, onu geçin. Bedavaya yapılabilecek bir sürü güzel şey var. En basitinden evinize en yakın çimlik bir yer varsa, böyle çimlerin olduğu bir örtü atarsınız. Arkadaşlarınızla piknik, muhabbet, oyunlar oynar. Ha, tabii ki hafta sonu Barcelona'da sevgilinizin limitsiz kartıyla alışveriş yapmak gibi değil. Ama hiç yoktan iyi, hiç yoktan iyidir yani. Bütün hafta sonu evde oturup yapay zekayla benim halim ne olacak diye koca cumartesi pazarı yemek çok mu daha iyi güzel? Biliyorsunuz değil mi, celladına aşık olmuş bir medeniyet gibiyiz. Gözlerimizin önünde yapay zeka ağzımıza bal çala çala dünyayı ele geçiriyor ve biz hiçbir şey yapmıyoruz bu konuda. Savaşmıyoruz bu durumla. Ve bak dayıcım, kuzen, halacım, teyzem, eltim, işlerimizi ve mesleklerimizi roket hızıyla elimizden alıyor yapay zeka. Bunun sonu güzel değil. Bakın bütün aile, hatta bütün sülale 3 vakte kadar yapay zekanın tek yapamadığı işi yapabilen sıhhi tesisatçı amcamız Hasan'ın evine taşınmak zorunda kalacak. Biliyorsunuz. Anlıyorsunuz değil mi beni? Asma klozet monte edebilen bir akrabası olmayan herkes aç kalacak ve sokakta yaşayacak. Ve sıhhi tesisatçı akrabanızın evinde geçireceğiniz o saadet dolu günlerin de hızlıca tadını çıkarın. Çünkü lazer gözleriyle borudaki patlağı bulan tamirci robotların icadına bence fazla zaman kalmadı. Ben felaket senaryosu yazmıyorum. Ben size bariz geleceği anlatıyorum. Millet kızmayın bana. Elçiye zeval olmaz. Elçiye zeval olmaz. Emin misiniz? Yani tarihi biraz kurcalıyorsun. Olayın pek öyle gelişmediğini görüyorsun. Yani elçiye zeval... Adamı karşı tarafa mesajı götür diye yolluyorsun, çocuk geri

dönmüyor. Demek ki bir noktada kral, vezir falan oturup arkadaşlar bu motivasyon düşüklüğüyle diplomasi yürümez. Bari slogan üretelim. Elçiye var olmaz diye böyle bir laf çıkartalım çünkü. Zaten insanlık tarihi biraz böyle çalışıyor. Önce korkunç şeyler yaşanıyor. Sonra üstüne çok cool laflar yazılıyor. Biz bir aileyiz. Önemli olan kazanmak değil, katılmak. Elçiye zeval olmaz filan. Hepsinin altında yorgun bir insanın abi inşallah öyledir duası var. Başka bir şey yok. Peki millet, adım Bay J, Kral Pop Radyo'da akşam şovunu sunuyorum. Gördüğünüz gibi 2000...

Radyo enerji kaynağı belirsiz sunucunuz Bay J yayında. Bilmem gerçekten yani sportif bir insan değilim. Doğru dürüst beslenmiyorum. Psikolojim deseniz 3. evliliğindeyim. Her yaptığım şey ya yanlış ya da doğrudan çok uzak. Ve buna inanıyorum çünkü çok yetkili bir ağızdan duyuyorum bunları karımdan duyduğum için. Ama bir enerji kaynağım var inanıyorum. Bilmiyorum belki de bu dandik meslekle hayatta kalma çabamdır beni ayakta tutan. İçgüdüsel olarak bunu da batırırsam başka hiçbir şansım olmayacak telkini sürekli içeriden beni yumrukluyor olabilir. Enerjim kaynağım bu olabilir. Hey Bahşe belki de bize olan sevgin ve bağlılığındır seni ayakta tutan. Yok onu geçelim de. Yani hayır nasıl siz benden hani daha iyi bir şovmen bulsanız şu anda onu dinlerdiniz. Ben de mesela her ay bu aldığım maaş havadan gelse yarından itibaren bir daha yayına çıkmam bu gerçekleri hep birlikte kabul edelim. Dostluğumuz devam etsin. Ha? Ama kimse havadan tazikle bana para püskürtmüyor. Sizin de dinleyebileceğiniz daha iyi bir akşam şovu yok. İsterseniz yani kendi kendini kandırmak da diyebiliriz ama siz de ben de buradaki varlığımızın sebebini denden içinde sevgi temelli varsayabiliriz istiyorsanız. Evet. Bana güncel kalmaya çalışıyorum ama tamamen güncel kalırsam günümüzde hiç iyi bir şey olmadığı için tamamen güncel kalamıyorum. Yani yoksa herkes ya bu Bajen'in programı eskiden bir komedi programı olduğu zamanları sen de özlemiyor musun gibi sohbetler etmeye başlar. Hiç iyi bir şey olmuyor. Bugün yapay zekaya sordum hiç mi iyi bir şey olmuyor diye. Madem güncel kalmak zor iyi haber yok diyorsun Bay J diye cevap verdi. Al sana taptaze 2026 model birkaç dünya mucizesi. Uzayda rekor kırıldı. NASA'nın Artemis 2 göreviyle uzaya giden astronotlar insanlığın dünyadan en uzaklaştığı mesafe rekorunu 55 sene sonra kırdı. Ayın arkasından geçerken bir tam güneş tutulması izlediler. Bence bu iyi bir haber değil. Ki iyi haber Kartal'dan Taksim'e 30 dakikada gittiler haberi olur benim için. Başka bir şey değil. Bu hiçbir anlam ifade etmiyor. Doğa mucizesi bilim insanları kadim moringa. Moringa mucize ağacının tohumlarının içme suyundaki mikroplastikleri %98 oranında temizlediğini keşfetti. Vücudumuz moringa tüketiyor plastik doldu diyordu. Kurtuluş ağaçtan geldi. Ben de bundan sonra detoks niyetine stüdyodaki masayı kemirmeye karar verdim. Madem böyle. Moringa ağacından yapılmış çalışma masası yapıp kemireceğim. Kanser tedavisinde dev adım. Kanser ve tümör hücrelerine doğrudan hedef alıp yok eden kişiselleştirilmiş mRNA aşılarının küresel klinik testleri muazzam sonuçlar veriyor diye bir haber daha vermiş. Tıp dünyası asla iyileşmez denilen hastalıkları gen terapisiyle tek tek tarihe gömülüyor. Hadi hayırlısı. Dozu 1 milyon dolardan satışa çıkmazsa bana da Bay J demeyin. Ve temiz enerji devrimi, küresel çapta yenilenebilir enerji üretimi,

Tarihte ilk kez kömür ve fosil yakıtları geride kalmış, dünya birinciliğine oturmuş rüzgar ve güneş. 10 Avrupa ülkesi Kuzey Denizi'ne devasa rüzgar enerjisi santralleri kurmak için milyonlarca euroluk. Hiçbir zaman bende olmadığı için nasıl dendiğini bilmiyorum. Üzgünüm. Milyonlarca euroluk anlaşma imzaladı. Haberin devamı yok ama ben ekleyeyim. Maliyeti çok daha yüksek olduğu için başka ülkelere kilovatı $300,000 satacaklar. Neyse.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
0: gel. Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus'ta Bay J devam edecek.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
3: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
4: Alo Ayşe, çabuk ol.
5: Ne var?
4: Bambi'deyim. Yeni yaz sezonu 1999 TL'ye düşmüş.
5: Yeni sezon her şey mi?
4: Evet. Baktığımız ayakkabı 999 TL. Bambi'de kadın ayakkabı ve çantalar 1999 TL ve altı fiyatlarla tüm Bambi mağazalarında. Anneler gününüz kutlu olsun.
6: Rengarenk şarkılarını nerede söylersen söyle, o tüm neşesiyle seninle, ışığıyla ilham veren annelere özel hediyeler mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de.
7: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3+1 daire sahibi yapalım. Ayda

sadece 47.000 TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.

0: erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 15 Nisan 12 Mayıs tarihleri arasında seçili Dreamy küçük ev aletlerinde parafla 5'in fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: İşini büyütenlerin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro kontene. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Nissan'da bahar coşkusu.

0: insan.com.tr'de.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evidea, Gür Gençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
7: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.

0: iş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Bursan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursannext.com'da. Bursan Next.
2: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
3: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de. Türkcell gecinde 5G.
4: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
5: Okul, sınav ve başarı için Arcivit Focus yanınızda. Arcivit Focus'la Bay J devam ediyor.

İyi akşamlar millet. Bay J benim adım. Kral Pop Radyo'nun ses getiren sunucularından biriyim. Ses getirmeyen sunucumuz yok bu arada. Görsellik sıfır genelde bizde. Benim bir dinleyicim ilgin anne. Artı çok da umurumdaydı. 10 bin günüm kaldı yaşamaya. Sonra herkes ne hali varsa görsün. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bıraksam ne olacak? Su bitmek üzere, yakıt bitmek üzere. Çok yakında dünyada insana bile gerek kalmayacak. Ben mi kurtaracağım oğlum dünyayı? 3.8 milyar yıl önce ortaya çıkan tek hücreli amipler. Aman Bay J'ye daha iyi bir gelecek bırakmak için kaka yapmaktan vazgeçelim mi dediler. Alakası bile yok. Size gerçeği anlatayım mı kaldırabilecekseniz? He, anlatayım mı? Konuş Bay J. Konuşuyorum. Bu amipler var ya. Amipler var ya, geleceği düşünmek bir yana. Hayır abicim, tam tersini yaptılar. O dönem siyanobakteriler ve tek hücreliler öyle bir hunharca ürediler. Etrafı öyle bir pislettiler ki. Adamların dışkısı neydi biliyor musunuz? Oksijen. Bildiğiniz oksijen. O dönemki canlılar için oksijen bildiğin zehirli atık. Bizim bencil amipler geleceğimi düşüneceğim yeah diye milyarlarca yıl boyunca gezegenin canına okudular. Atmosfere o kadar çok oksijen saldılar ki dünya tarihindeki ilk ve en büyük çevre felaketine sebep oldular. Kendi ürettikleri pisliğin içinde boğulup kitlesel olarak yok oldular abi. Yetmedi, dünyayı buz çağına soktular. Koca gezegen milyonlarca yıl kar topu gibi gezdi uzayda. Yani bugün sokakta doğayı koruyalım diye gezen çevreciler falan var ya. Tavuk yemeyin falan. Çevreyle ne alakası varsa tavuk yemeyin. Aslında biz doğayı koruyalım diye gezen çevreciler. Biz şu an o bencil geleceği zerre umursamayan amiplerin dışkıladığı pisliği soluyarak hayatta kalıyoruz arkadaşlar. Bizim temiz hava dediğimiz şey amibin milyar yıllık egzoz gazı. E tamam Bahçe, ne güzel nefes alıyoruz. Tamam da iyi niyetle yapmadı amipler bunu. Ben neden beni düşünmeyeni düşüneyim, anladın? Bu yüzden kimse bana gelip gelecek nesiller ne olacak Bahçe demesin. Amip beni düşünmediyse ben de 3000 yılındaki torunumu düşünmüyorum arkadaşlar. Ben plastik bardağımı denize atarım. Amip benden daha mı değerli ya? Ya ben yayına girmeden önce, yani sunucular standart yapar bunu. Kulaklığımı alkolle silmiyorum. Ne tür bir virüs oluşacaksa oluşsun. Gelecek nesiller eski insan neslini yok eden şeyin Bay J'nin kulağından kaynaklı bir virüs olduğunu konuşsun. Umurum değil. En azından annem sonunda gerçekten ünlü oldum diye sevinir belki. Hala arkadaşlarına muhasebeci olduğumu söylüyor. Ayrılmayın. Kral Pop Radyo burası.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 7 Mayıs Perşembe, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Amerika İran arasında anlaşmaya varılacak mı? Sorunun yanıtı henüz belli değil, ancak haber ajansların ortak gündemi. ntv.com.tr ile başlayalım. Amerikan basınına dünya siyan mutabakat zaptı önerisine İran'ın yanıtı bekleniyor. 48 saatlik sürenin sonuna yaklaşılırken Axios haber sitesi, Beyaz Saray'ın Trump'ın haftaya cuma Çin ziyaretini tamamlamadan ilerleme kaydetmek istediğini yazdı. Aksi halde saldırı seçeneğini gündeme alacağı bildirildi. Geçelim trthaber.com'a. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdülmecid Tebbun'u 5

0: Eski erkek arkadaşı Zeynal Abarakoğlu'nun da genç kızın telefonunu adım adım takip ettiği belirlendi diyor Habertürk.com'da. Rojin Kabayış soruşturmasında da yeni bir gelişme var. CNNTürk.com'dayız. Erzurum Bölge Mahkemesi yurt yönetimi ve görevleri hakkında soruşturma izni verdi. Van'da üniversite öğrencisi olan Rojin Kabayış'ın kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Dün Rojin'in ailesiyle görüşen Adalet Bakanı Gürlek, işin sonuna kadar gideceğiz dedi.
1: Spor.
0: Süper Lig'e son bilet için 1. Lig'de playoff maçları başlıyor. İlk turda bu akşam 2 mücadele var. Saat 20'de başlayacak maçlarda Bodrum Futbol Kulübü Pendikspor'u, Çorum Futbol Kulübü ise Keçiören Gücü'nü konuk edecek. Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk Konferans Ligi'nde final için zoru başarmanın peşinde. Yarı finalin ilk maçını 3-1 kaybeden Ukrayna temsilcisi bu akşam Crystal Palace deplasmanına çıkacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak.
2: Net gündem.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İyi günler, iyi akşamlar millet. Şimdi Kral Pop Radyo'da. Türkiye'nin en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda Bay J'yi dinliyorsunuz. Size tam istediğiniz şeyi sunmayı çok isterdim ama 4-5 milyon kişisiniz. Biriniz kuru fasulyeyi nane döküp yemeyi sever. Biriniz mantıyı suyuyla beraber yemeyi sever. Bu yüzden sizin ortanızı bulacağıma...

Yıllar önce bir karar aldım. Ben ne seviyorsam onu anlatıyorum. Ve zaten mükemmel bir insan olduğumdan ötürü siz de fark ettiyseniz program şahane gidiyor. Şahane gidiyor. Ha. İşler her zaman bu kadar şahane miydi? Değildi. Çok çalıştım, çabaladım bu noktaya gelmek için. Çok. Bu arada hala yıllardır radyo dışında gösteriler yapmaya gidiyorum şirketlere. Çünkü radyo sunucusu maaşı şahane bir maaş. Her şeye yettiği için radyo maaşım, canımı dişime takıp ekstra kovalıyorum. kardeş, her parlayan altın değil. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Kurt ne bilir bayramı, hort hort içer ayranı. Bayılıyorum atasözlerine, deyimlere bayılıyorum. Hatta geçen hafta karım Kopenhag'dan geldi. Bana küçük bir deve figürü almış. Develi deyimleri çok sevdiğim için. Deveye sormuşlar, boynun neden eğri? Nerem doğru ki demiş. Bu en çok kullandığım, çünkü etrafım aptallarla dolu. O açıdan tapıyorum, bayılıyorum. Bir de karım her bir şey istediğinde merak etme, ileride alırız gibisinden. Deve bin akçe, deve bir akçe diyorum. Ama ben de inanmıyorum söylerken. Zannetmiyorum bu meslekle bu yaşımdan sonra 1 milyon liralık bir şey bir gün bana 1000 liralık bir şey gibi hissettirsin. Zannet. Artı atasözü de böyle değil. Ben tamamen tersine çevirdim. Doğrusu deve bir akçe, deve bin akçe. Anlamı da oğlum paran yoksa deve ister bin akçe ister bir akçe olsun alamayacaksın. Sadece atasözleri tersine dönse. Bak market kasasındaki ekonomi mantığı da bir garip millet. Geçen iki parça şey aldım, kasaya gittim. Kasiyer kız bana diyor ki, Bay J, tanıyor beni. Bay J, 200 liralık daha alışveriş yaparsanız bu dev boy lavanta kokulu yumuşatıcı 140 liradan 110 liraya düşecek. Oğlum, dedim kıza. Oğlum, hanımefendi, oğlum, ben buraya 50 liralık bisküvi almaya geldim. Sırf 30 lira kar edeceğim diye eve niye 4 kilo yumuşatıcıyla dönüyorum ya? Kafayı mı yediniz siz? Evde deterjan koyacak yer kalmadı. Misafir odasında yatakların altı, televizyonun ünitesine hep indirimli yumuşatıcı deterjan stoğu ya. Ev o kadar yoğun lavanta kokuyor ki baygınlık geçiriyor içeriden. Göçebe obasında depo kısmında gibiyiz ya. Bu kadar lavanta ancak orada vardı. Bir de şu market kartları var ya, veya telefon numaranızı alabilir miyim kabusu? Kasaya geliyorsa arkanda 30 kişi kuyruk olmuş. Hepsi gergin, hepsi eve yetişmeye çalışıyor. Kasiyer ısrarla soruyor, puan kartınız var mı? Yok diyorsun. Telefon numaranızı alayım, belki vardır. Allah Allah. Vermeyeceğim telefon numaramı diyorsun. Bu sefer sana öyle bir bakıyor ki sanki kimlik bilgilerimi vermiyorum çünkü örgüt üyesiymişim gibi davranıyor. Ben en arkadaki kaçakçıyım sanki. En arkadaki dayı dayanamıyor, oradan bağırıyor. Ya benim numarayı yaz evladım, geçelim artık diyor. Dayının telefon numarası sayesinde arkadaki 8 kişi indirimli bisküvi alıyor. Adamın numarası, telefon numarası kamu malına dönmüş durumda. Akşam eve gidince adama muhtemelen, Sayın Mehmet Bey, bugün yaptığınız alışverişlerden 4 lira 20 kuruş değerinde çip para kazandınız diye mesaj gidiyor. Adam oturduğu yerden zengin de olmuyor yani. Kötü olan analiz merkezinde 70 yaş üstü günde 12 paket kötü börüyor diye yanlış bir algoritma çıkıyor. Teknoloji mükemmelleşmedi. Bu teknoloji vizyonsuzluğuyla akşam akşam asabınızı daha fazla bozmuyor. Zaten hayatta her şey bu kadar karmaşık ve yorucu olmak zorunda değil, biliyorsun. Bazen sadece arkana yaslanıp ritme kapılmak gerekir. Bunun için en iyi adres sunucu bağlaması geliyor. Hazır mıyız? Tabii ki Kral Pop Radyo. Ayrılmayın.

0: 2 QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Alo Ayşe, çabuk ol.
4: Ne var?
3: Bambi'deyim. Yeni yaz sezonu 1999 TL'ye düşmüş.
4: Yeni sezon, her şey mi?
3: Evet, baktığımız ayakkabı 999 TL. Bambi'de kadın ayakkabı ve çantalar 1999 TL ve altı fiyatlarla tüm Bambi mağazalarında. Anneler gününüz kutlu olsun.

0: avantajı sağlayın.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Getir büyüklü fırsat.

çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.

0: ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
1: Çeşitli konserler, söyleşiler ve sergilerle müzik sektörünün farklı kuşaklarını ve tüm paydaşlarını bir araya getiren İMÇ Müzik Günleri 9-10 Mayıs'ta İstanbul Tarihi Unkapanı İMÇ Müzikçiler Çarşısı'nda. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
2: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'la Bay J devam ediyor.

Radyo böyle güzel bir saatte canlı yayını benimle paylaşma inceliğini göstermiş olmanız beni çok mutlu etti. Derdim ama açık konuşalım, şu an aranızdan 100 bin kişi aynı anda radyosunu kapatsa reyting analizlerinde yapay zekanın ruhu bile duymaz. Öyle söyleyeyim. Öyle öyle. Artık dinleyiciyi insan eliyle saymıyorlar ki. Sunucuda çalışan bir algoritma var. Kim kulaklığı takmış, kim yayından çıkmış. Mikrosaniyede analizler yapılıyor. Geçen gün yazılımcı bir arkadaşa bana şu analiz panelinin şifresini ver de kim neyi seviyor göreyim dedim. Abi dedi, o paneli Pentagon bile göremiyor. Yapay zeka imalat amacını saptırırız diye bizi sunucu odasına sarıyor. Teknoloji bizi öyle bir ele geçirdi ki yakında radyoyu da bana değil sesimi klonlayan bir robota sunduracaklar. Ben de evde ayaklarımı uzatıp telif yiyeceğim. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. Asla benim kadar iyi yazamayacağı için programları benim programlardan telif almaya devam ederim. Ma Dolce Vita. Tabii o robotlar benim şu doğuştan gelen karizmatik, hafif yabancı tınlayan aksanımı taklit edebilir mi? Orası meşhur. Yani dinleyenler bilmez, İtalyan vatandaşıyım ben. Yıllarca bu aksan bana yapıştı kaldı. Eskiden ortamlarda aa İtalyan mısın dediklerinde arkasından bir hayranlık dalgası gelirdi. Şimdi nerede o eski İtalya havası ya? Geçen o Meloni Trump'la el sıkıştı ya, bitti. Havamız falan kalmadı. Geçen biri bana gelmiş. Bay J, benim kuzen metrobüsle konsolosluğun önünden geçmiş. Yalan söylüyorsun. Metrobüs geçmiyor konsolosluğun. Ara sokakta İtalyan lisesinin yanında. Şimdi ne alak? Bay J, benim kuzen metrobüsle konsolosluğun önünden geçmiş. Vize sırasını görmüş diyor. Yani o kadar umurumda değil ki kuzeninin vize kuyruğu izlenimleri. Hiç. Eskiden İstanbul Havalimanı'ndan kalkıp 2 saatte Avrupa'nın ortasına gidiyordun. Şimdi vize başvurusu yapmak için evini, arabanı, gerekirse böbreğini ipotek etmen gerekebiliyor. Yani enteresan bir durum. Evrak listesi hazırlıyorsun. Soy ağacımda Roma İmparatorluğu'ndan kalma bir akraba arıyorsun falan. Ay çok gitmek istiyorum İtalya'ya diyen tiplere bakıyorum. Euro kuru olmuş bilmem kaç. Pasaport çıkartmak bile lüks tüketim. Uçağa binmeyi geçtim. Havalimanındaki otopark ücretiyle İtalya'dan ev alırsın abi. Neyin kafası bu ya? Niye gidiyorsun? Akçakoca diyorum. Akçakoca, kumburgaz. Zaten dünyadaki genel paranoya seviyesi de kurla beraber yükseliyor. Geçen bir haber okudum. Bizim buralarda yaşamıyorlar. Adamın biri bahçesinde temizlik yaparken yerde simsiyah, büyük yuvarlak bir cisim buluyor. Bizimki hemen panik tabii. Kesin savaştan kalma patlamamış obüs mermisi, sığınak delici bomba diye mahalleyi ayağa kaldırıyor. Özel harekat, bomba imha uzmanları, dronlar filan. Çember daralıyor, uzman bombaya yaklaşıyor. Bir de bakıyorlar adamın bahçesine yan taraftaki organik manavdan düşmüş dev bir kara karpuz. Ya... Milletin hayal gücüyle yaşamak gerçekten pimi çekilmiş bomba gibi ya. Polis karpuzu incelemiş, gerçekten bombaya benziyordu deyip imha etmiş. Nasıl imha ettin? Yediniz mi? Muhtemelen biraz beyaz peynir, yanına soğuk bir çayla küçük bir patlama olmuş. Antioksidan ve likopen patlaması olmuş arkadaşlar. Zaten sığınak delici bombaları da hep karpuz tarlalarında test ediyorlar. İşte bu hayattaki en büyük denge kayıpları hep böyle aşırı beklentilerden çıkıyor. Tıpkı çocukluğumdan beri bana çok anlamsız gelen o sevgi denklemi gibi. Hani hep derler ya, sevgi verirsen sevgi alırsın. Yok abi, o ticaret öyle işlemiyor. Sevgi alışverişi konusunda özellikle şu modern düğünlerde acayip bir büyü var, bozuluyor. Sen karşı tarafa ömrünü, sevgini, saygını veriyorsun. Düğün günü bir bakıyorsun karşı taraf senden gelin arabasının arkasına yazacak yaratıcı tweet. Veya altın takma merasiminde çalacak... Platform playlisti bekliyor. Şimdi işin içine takı kesesi ve salon kirası girince o saf sevgi bir anda borsa endeksine zaten dönüyor. Tam bir denge kaybı. Denge kaybı. Neyse ki bizim yayında denge kaybı yok. Mikrofon bende, ritim sizde. Kısa bir aranın ardından Kral Pop Radyo'da. Bay J'le macera tam gaz devam edecek. Sakın bir yere ayrılmayın millet.

önce yaptım o. Düğün ve evlilik anonsunun ardından bir kadın dinleyicim aradı. Anladığım kadarıyla kendisi henüz hayatın ve ilişkilerin sillesini yememiş, pembe bulutlar üzerinde yaşayan, çok genç ve tecrübesiz, kendisi de ponçik, pembe bir ponçik insan. Bana ne dedi biliyor musunuz? Bay J, ölüm sizi ayırana dek lafı. Bence evlilik sözleşmelerindeki en duygusal, en şairane bölüm. Ya Allah aşkına, yeni başlayan, henüz birbirinin diş macununu nasıl sıktığını bilmeyen iki insanın ilişkisinde ilk dakikadan ölümden bahsetmek şart mı yani? Bunu flört uygulamalarındaki ilk zamanlarınızda düşünsenize, çubuğu fotoğrafı gönderip hamile olduğunu söylüyor. Bizim memodan ses yok çünkü çocuk o saniye çevrim dışı oldu, kalp krizinden bayıldı. Hamilelik haberi nedense evli olun veya olmayın, modern ilişkilerde her zaman şok yaratan bir son dakika gelişmesi. Yani evli değilseniz zaten işleri karma karışık hale getiriyor. Algoritmanız çöker. Evliyseniz ve ilk çocuğunuz olacaksa eyvah dersiniz çünkü bu çocuk doğduğu an günümüz bebek bezi, mama fiyatları, garanti süresi bitse bile ölene kadar taksitini ödemek zorunda kalacağınız en lüks abonelik sistemine dahil oluyorsunuz demektir. Olsun. Ölene kadar ne kadar iddialı, ne kadar büyük bir risk yani. Hadi orada ufak atta kuşlar yesin.

civcivler yesin yani. Ölene kadar seninle birlikte. Yok bari reenkarnasyona bağlı da ebediyete kadar tam olsun ya. Bir de biliyorsunuz yani hemen hemen her evliliğin son 20 yılı idare etme, dayanma falan öyle. Ne demek ya? Ebediyet. Ben ölsem bile arkamdan öyle sessiz sedasız elit bir tören istemiyorum. Eğer arkamdan bağıra bağıra ağlamayacaksanız hiç katılmayın. Hiç yani yayını sabote etmeyin. Öyle bir köşede iyi adamdı falan istemiyorum. Eğer gerçekten hissediyorsanız gelin, tamam mı? Beni de yanında getir. Feryat istiyorum. Ortalığı birbirine katan tipler istiyorum. TikTok'ta, Instagram'da canlı yayın açılsın. Trending topic olayım. Böyle ne bileyim

0: Okul, sınav ve başarı için Arçivit Focus yanınızda. Arçivit Focus'la Bay J devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
3: Her şeyim var annem. Derdim.

0: Tatlı da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında Seçili Kozmetik

0: Günlük alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi Denizbank.com.

0: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Galeri Kristal, Karcher, Lufian, Naramax, Nocturne ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
1: Merhaba ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur lazım.
4: Kızım ne gerek vardı?
5: Günü.
4: Oğlum niye zahmet ettin?
5: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş cepten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız Anneler Günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
6: ...5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
7: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
8: Okul, sınav ve başarı için Arcivit Focus yanınızda. Arcivit Focus'la Bay J devam ediyor.

Merhaba. Burası Türkiye'nin en iyi Türkçe pop müzik çalan radyosu Kral Pop Radyo. Ve ben akşam şovmeni olarak satın alabileceğiniz en iyi eleman sıfatıyla görevimin başındayım. Aslında parayı bastırdınız mı? İstediğiniz herkese akşam komedi programı sunduruyormuş. Yapay zekayı sev ama şifreni paylaşma. Bir de bazen böyle yeni nesil sistem karşıtı protest takılan tipler çıkıyor. Hayat kısa, kendi kurallarınızı koyun, otopilota güvenmeyin falan diye. Elektrikli araçlarda var. Olmuyor ki, çünkü trafikte ve hayatta birlik beraberlik içinde yaşamak için herkesin ortak kurallara riayet etmesi gerekiyor. Ama hey, kimseye anlatmak zorunda değilseniz kendi kanunlarınızı. Siz öyle kafanıza göre takılın. Ortama uyun ama kafa içinde kendi kanunlarınız. Mesela sevgilinizi hiç beklemediği bir anda WhatsApp'tan tek tıkla terk ettiniz. Çocuk, hey neler oluyor, neden engelledin diyor. Siz de durumunuzu, durum mesajına şunu yazıyorsunuz. Bunu anlayabileceğini sanmıyorum baby. Tamamen benim yazılımımla ilgili bir şey. Hani derler ya klasiktir. Sorun sende değil, bende diye. İşte o tiplerin kendi kafalarında bambaşka bir işletim sistemi var. Metaverse'de yaşıyorlar. Bak ne demek kardeşim, suç sende değil bende. Hayatımı mahvettin. Gençliğimi yedin. Kredi kartı limitlerimi çürüttün. Demek bu kadar zor mu yani? Dürüstlük tek politikadır arkadaşlar. Unutmayın, diğer hepsi hayaldir. Zaten dürüstçe yaşamadın mı? Sistem seni bir şekilde fırlatıp atıyor, biliyor musun? Geçen gün dijital medyada bir haber gördüm. Adamın biri Romanya'da bir barda arkadaşlarıyla yayından çıkmış gibi hunharca içiyor. Gece sızıyor. Ertesi gün bir uyanıyor. Romanya'dan 2500 kilometre ötede. 2500 kilometre ötede Londra'da bir parkta çimenlerin üstünde yüzüstü yatıyor. Üstü başı çürük içinde son hatırladığı şey, barda arkadaşlarımla içiyordum. Bir ara ben İngiltere'ye gidip vizesiz iş bulacağım, Londra'yı fethedeceğim diye arkadaşlarıma ahkam kesiyordum. Adam birden Londra parkında uyanıp herkesin İngilizce konuştuğunu fark etmiş, şok geçirmiş. Muhtemelen bir tırın kasasına gizlice atlayıp uyumuş, tır bunu direkt Londra'ya indirmiş. Bu sırada arkadaşları, adam bir haftadır ortalıkta olmadığı için

X'te Mihai kayıp görenler mention atsın diye viral ilanlar açmışlar. Komşuları aslında çok iyi biri ama son zamanlarda yapay zeka yatırımları yüzünden biraz fazla içiyor diye. Şimdi soruyorum size. İngiltere gibi bir dünya devi, vizyonu bu kadar geniş, kafası güzelken bile uluslararası lojistiği çözüp hedef tespiti yapan bir beyefendiyi işe almak istemez mi? İster. Ben isterim. Gelsin asistanım olsun. Tedavisini de ben yaptıracağım. Hey gana millet! Koskoca bir günün şahane bir programı ve muhtemelen radyo yönetiminin sınırlarını zorlayan içeriğinin daha sonuna geldik. Saatler ilerledi, ben görevimi layığıyla tamamladığıma yürekten inanıyorum ve şimdi mikrofonu kapatıp yan odaya, salona, yani kendi güvenli alanıma çekilme vaktim geldi. İyi akşamlar diliyorum.